0: Doğru diyorsun.
1: Yönet.
0: İlk şamitten
2: Church Road, 23 Georgia, Sam Michael Adam 4502, SMA 4502, on a Dodge Caliber, Washington, Georgia.